0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Efirde Azerbaycan'ın sesli programıdır.

gezdiren dinle gözlerim. İnsanı kocaltan dinle gözlerim. Şah haberler gezdiren dinle gözlerim. İnsanı kocaltan dinle gözlerim. Gözlerim, gözlerim. İnsanı kocaltmaya dinle gözlerim.

Yok haberler gezdiren dinle güzelliği. İnsanı göç atmayan dinle güzelliği. Şat haberler gezdiren.

kayızdı, yarpak dökülür. Usur kendicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bıkarım, ağlama.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erun Yurtseverdi Reportaj, Azerbaycan'ın stratejik önceliklerini ortaya koyuyor adlı yazı. WUF 13 ekibimiz, yabancı konuklar Bakü Forumu'nu nasıl değerlendiriyor? WUF 13, dünya medyasının dikkatinde başlıklı yazı.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həm söhbəti.
1: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Euronews'a verdiği röportaj Azerbaycan'ın stratejik önceliklerini ortaya koyuyor.

0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yabancı televizyon kanalları ve etkili haber ajansları ile yaptığı röportajlar hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda her zaman büyük ilgiyle karşılanmaktadır. Bu röportajlar Azerbaycan'ın devlet politikasının özünü, ulusal çıkarlarını ve bölgesel süreçlere ilişkin vizyonunu küresel bir kitleye tam ve doğru bir şekilde aktarmada önemli bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanının 18 Mayıs'ta Euronews'a verdiği son röportaj tam da bu özellikleriyle dikkat çekiyor. Devlet Başkanı röportajında 182 ülkenin temsil edildiği WUF 13'e ev sahipliği yapmanın Azerbaycan için büyük bir onur olduğunu belirtti. Forum katılımcı sayısının rekor seviyeye ulaşmasının tesadüf olmadığını söyleyen Devlet Başkanı, bir yandan bu durumun kentsel planlama ve sürdürülebilir kalkınma konularının küresel gündemde ne kadar önemli olduğunu gösterirken, öte yandan Azerbaycan'ın uluslararası güven ve ortaklık yeri haline geldiğini de teyit ettiğini bildirdi. Azerbaycan, bugün uluslararası toplumun dikkatini sadece enerji, ulaşım ve jeopolitik girişimleriyle değil, aynı zamanda modern şehir planlama modeli, sürdürülebilir kalkınma anlayışı ve çatışma sonrası dönemde hayata geçirilen büyük ölçekli inşaat programlarıyla da çekmektedir. WUF 13 gibi prestijli bir platformun Bakü'de düzenlenmesi, ülkemizin küresel şehir planlama gündeminin şekillenmesinde aktif bir katılımcı haline geldiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın röportajının en önemli noktalarından biri, kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilen eşi benzeri görülmemiş onarım ve inşaat faaliyetleriyle büyük dönüş programının başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Devlet Başkanı, çatışma sonrası dönemde kurtarılan topraklarda hayata geçirilen projelere değinerek, Azerbaycan'ın sıfırdan şehir ve köyler inşa etme konusunda eşsiz bir deneyime sahip olduğunu belirtti.
1: Merhaleli yanaşma, bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik. İlk növbədə elektrik enerjisi məsələsi həll olundu. Bugünədək 307 megavatlıq hidroenerji gücü istifadəyə verilib. Hazırda 340 megavat gücündə günəş enerjisi layihələri isə inşa edilir. Bu həcm yalnız Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün deyil, daha geniş ərazilər üçün də kifayət edəcək. Bununla yanaşı, elektrik şəbəkəsinin ölkənin ümumi enerji sistemi ilə inteqrasiyası təmin olunub. Ümumi uzunluğu 75 kilometr olan tunellərin 70 kilometri artıq istifadəyə verilib. 500 körpüdən 435-i artıq tikilib. Dəmir yolları, məktəblər, xəstəxanalar, bütün bu işlər paralel şəkildə həyata keçirilir. Yenidən qurmanın ilk illərində əsas sərmayəni infrastrukturun yaradılmasına yatırmışdıq. Hazırda isə əsas sərmayələrimiz yaşayış sahələrinin tikintisinə yönəldilib. Şəhərlərin baş planları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları üzrə layihələr həyata keçirilir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Euronews'a verdiği röportajda dile getirdiği fikirler, Azerbaycan'ın son yıllarda oluşturduğu kalkınma modelinin ideolojik ve stratejik hatlarının bir sunumu olarak değerlendirilebilir. Devlet Başkanımızın dile getirdiği görüşler, Azerbaycan'ın artık sadece bölgesel güvenlik ve enerji projelerine katılan bir ülke olmadığını, aynı zamanda küresel siyasi ve ekonomik süreçlerde de inisiyatif sahibi ve söz sahibi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda röportaj, çatışma sonrası dönemin önceliklerini, çok taraflı diplomasi felsefesini ve Azerbaycan'ın yeni jeopolitik gerçeklikteki yerini açıkça ortaya koymaktadır.

0: a rendir.
1: ...24 saat sizinle. Uluslararası Radyo 85.
2: WUF 13 ekibimiz, yabancı konuklar Bakü Forumu'nu nasıl değerlendiriyor? Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu, dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Forumda şehirlerin geleceği, sürdürülebilir kalkınma, yenilikçi kentleşme ve iklim sorunları konularında kapsamlı tartışmalar yapıldı. Etkinliğe katılanlar, Bakü'nün ev sahipliğini, forumun organizasyon düzeyini ve tartışılan konuların güncelliğini son derece takdir ettiler. Yabancı konuklar özellikle Azerbaycan'ın hızlı kentleşme deneyimini, akıllı şehir yaklaşımlarını ve çatışma sonrası bölgelerde uyguladığı yeniden yapılanma projelerini dikkat çekici

0: buluyorlar. Uluslararası radyo çalışanı Aytaç Bahtiyarlı, forum katılımcılarının forum hakkındaki izlenimlerini öğrendi.
1: I'm Professor Floyd Morris from the University of the West Indies in Jamaica, all the way in the Caribbean.
0: Ben Floyd Morris. Karayipler'deki Jamaika'da bulunan Batı Hint Adaları Üniversitesi'ndenim ve burada erişebilirlik, konut ve iklim değişikliği konularını konuşmak için bulunuyoruz. Bu forum çok ilgi çekiciydi ve iklim değişikliği bağlamında konut altyapısı ve sürdürülebilir şehirler inşa etmeye yönelik modern yaklaşımlar hakkında değerli bilgiler sağlandı. Bence bu UNHABITAT tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından binlerce insanı bir araya getiren çok büyük bir konferans. Azerbaycan hükümetini de bu muhteşem konferansı koordine edip hayata geçirdiği için tebrik etmeliyim. Bu ölçekte bir forum düzenlemek, emek, ciddi planlama ve lojistik gerektirir. Ve dünyaya sesleniyorum. Engelli bireylerin de diğerleri kadar etkili bir şekilde topluma katılabilmeleri için erişebilir, kapsayıcı şehirler inşa etmeye özen gösterin ve bunun için çabalayın. Forum katılımcıları bu tür uluslararası platformların şehirlerin karşılaştığı sorunları birlikte tartışmak ve yeni ortaklıklar kurmak açısından büyük önem taşıdığına inanmaktadır. Onlara göre kentleşmeyle ilgili zorlukların çözümü ancak küresel işbirliği ve deneyim alışverişi yoluyla mümkündür.
2: Hi, I'm Franziska. I'm on behalf of Trialog Association from Germany.
0: Ben Francisco, Almanya'dan Trialog Derneği'ni temsil ediyorum ve Bakü'deki WUF 13'e katılıyorum. Hala aşmamız gereken birçok zorluk var. Konut sorunu kesinlikle en büyük sorunlardan biri. Farklı düzeylerde ve farklı alanlarda güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Örneğin sivil toplum, şehirler ve hükümetlerin birlikte çalışması gerekiyor. Bu güçleri bir araya getirerek yapılan işleri daha değerli ve faydalı hale getirmek mümkün. Elbette buraya gelip bu konuları resmi şehir platformlarında tartışabilmek büyük önem taşıyor. Konuklar ayrıca Bakü'nün modern altyapısının, şehrin dinamik gelişiminin ve forum için yaratılan fırsatların etkinliğin başarısına katkı bulunduğunu vurguladılar.
3: My name is Muhammad Abu Samra. I'm an urban development expert from Egypt. And I came here to Baku to attend the World Urban Forum.
0: Ben Mısır'dan bir kalkınma uzmanı olan Muhammed Ebu Samray, WUF 13'e katılmak için Bakü'ye geldim. Arap ülkelerini temsil eden Amakin A adına buradayım. Şehirden gerçekten çok etkilendim. Güzel mimari farklı dönemlere dayanıyor. Ve eski şehri de çok beğendim. Kamusal alanları çok sevdim. Özellikle sahil bölgesi çok iyi korunmuş ve bakımlı. Dünya Kentsel Forumu'nun Bakü oturumu, şehirlerin geleceğine dair kararların artık sadece mimari ve altyapı meselesi olmadığını, aynı zamanda sosyal, çevresel ve teknolojik gelişmenin ana yönlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: WUF 13 dünya medyasının dikkatinde. Değerli dinleyiciler, 17 Mayıs'ta Bakü'de başlayan BMT Dünya Şehir Forumu'nun 13. oturumu, yani WUF 13 dünya basınının ana konusu oldu. Uluslararası medya kuruluşları Azerbaycan'ın bu prestijli etkinliğe yüksek bir seviyede ev sahipliği yaptığını vurguluyor. Bakü Forumu hakkında küresel medyanın neler yazdığına birlikte bakalım. Kardeş ülke Türkiye'nin birçok televizyon kanalı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Eşi Mehriban Aliyeva'nın katıldığı WUF 13'ün açılış töreninden canlı yayın yaparak...

durumun önemini çok sayıda izleyiciye aktardı. Haberlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından alıntılar yer aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın şehir planlaması alanındaki hızlı gelişimi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşası ve Büyük Dönüş Programı hakkındaki görüşlerine özel önem verildi. Türkiye medyası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığındaki heyetin Bakü ziyaret programına geniş bir şekilde yer verdi. Pakistan'ın The Nation, Daily Times, The News gazeteleri kardeş ülkenin Bakü'de büyük bir heyetle temsil edildiğini yazdı. Haberlerde Pencap Başbakanı Meryem Nawaz Şerif'in Pencap'ın uygun fiyatlı konut projesini uluslararası bir kitleye sunacağı belirtildi. Pakistan medyası heyetin Bakü'de büyük bir misafirperverlikle karşılandığını memnuniyetle kaydetti. Öte yandan Çin'in Xinhua Ajansı, Bakü'nün modern altyapısı, yeşil alanları ve tarihi mirasının uyumuyla bu etkinlik için mükemmel bir şekilde hazırlandığına dikkat çekti. Ajans, Çinli uzmanlara göre bu forumun dijital şehir planlaması ve uygun fiyatlı konut alanında ülkeler arasında deneyim alışverişi için önemli bir platform olduğunu yazdı. Rus medyasında da büyük bir canlanma yaşandı. Moskov, Baku, Nokta.ru ve Vestnik Kafkaza portalları forma 180'den fazla ülkeden 40 binden fazla katılımcının kayıt yaptırdığını bildirdi. Bakü'deki oturumda ilk kez bakanlar toplantısı ve liderler zirvesi düzenlendiği belirtildi. Ayrıca Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur'daki hızlı yeniden yapılanma ve yeşil enerji projeleri uluslararası toplumun büyük ilgisini çekti. Fransızca yayın yapan La Gazette, BMT Habibat İcra Direktörü Ana Claudia Rosbach'ın görüşlerine yer verdi. Rosbach, Bakü Forumu'nun önümüzdeki 10 yıl için kentsel planlama önceliklerini belirleyecek ana diyalog alanı olduğunu vurguladı. Mısır basını da konuya geniş yer ayırdı. Mısır'ın Bakü'de uygun fiyatlı konut alanındaki eşsiz deneyimini dünya ile paylaştığını yazan The Egyptian Gazete, El Balad, Vetoge, Al Dostor, Al Uzbua, Al Qatar Al Arabi, Business News Egypt, Anba Alium ve diğer yayınlarda yer aldı. Malezya'nın Bernama Ajansı ile The Sun ve Sabah News yayınları Malezya'nın bu alandaki küresel girişimlere tam destek verdiğini açıkladı. Ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Tacikistan, Hindistan, Ürdün, Irak ve Mozambik medyası da Bakü'den gelen önemli kentsel gelişim projelerini haber yaparak mesajlarını manşetlere taşıdı. Gördüğünüz gibi bugünlerde dünyanın nabzı Bakü'de atıyor.

Güman ki gözlerim dolacak mensiz. Yaşadır sevdalı bir hayal beni. Gedirem gelmesem

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin böyük tarihi var. Böyük tarihi var. Kadim tarihi var. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

derdimden kaçanda. Dert yalnız kalır, bu da benim için teze dert olur. Sarılıp yok olur min arzu dilek, bu derdi çekenler yürektir yürek.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Azerbaycan'ın sesi.
1: Uf 13. Ağıllı şehir, ağıllı kesebe, innovatif yanaşma. Uf 13 hemçinin regionda indiye dek salınan ve planlaştırılan ağıllı şehir ve kesebelerin teşvikatı ve vacibliğini vurgulamak, bölgenin şehir salma sayesinde inovatifliğini gösterme imkanı yaradır. Bu sayede bir faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir.

günler gezdiren pinte gözlerim. İnsanı kocaltmayan dille güzellim. Şakalar gezdiren pinte gözlerim. İnsanı kocaltmayan dille güzellim.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erun Yunus'a verdiği röportaj, Azerbaycan'ın stratejik önceliklerini ortaya koyuyor adlı yazı. WUF 13 ekibimiz, yabancı konuklar Bakü Forumu'nu nasıl değerlendiriyor? WUF 13, dünya medyasının dikkatinde başlıklı yazı.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Euronews'a verdiği röportaj Azerbaycan'ın stratejik önceliklerini ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yabancı televizyon kanalları ve etkili haber ajansları ile yaptığı röportajlar hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda her zaman büyük ilgiyle karşılanmaktadır. Bu röportajlar Azerbaycan'ın devlet politikasının özünü ulusal

0: çıkarlarını ve bölgesel süreçlere ilişkin vizyonunu küresel bir kitleye tam ve doğru bir şekilde aktarmada önemli bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanının 18 Mayıs'ta Euronews'a verdiği son röportaj tam da bu özellikleriyle dikkat çekiyor. Devlet Başkanı röportajında 182 ülkenin temsil edildiği WUF 13'e ev sahipliği yapmanın Azerbaycan için büyük bir onur olduğunu belirtti. Forum katılımcı sayısının rekor seviyeye ulaşmasının tesadüf olmadığını söyleyen Devlet Başkanı, bir yandan bu durumun kentsel planlama ve sürdürülebilir kalkınma konularının küresel gündemde ne kadar önemli olduğunu gösterirken, öte yandan Azerbaycan'ın uluslararası güven ve ortaklık yeri haline geldiğini de teyit ettiğini bildirdi. Azerbaycan, bugün uluslararası toplumun dikkatini sadece enerji, ulaşım ve jeopolitik girişimleriyle değil, aynı zamanda modern şehir planlama modeli, sürdürülebilir kalkınma anlayışı ve çatışma sonrası dönemde hayata geçirilen büyük ölçekli inşaat programlarıyla da çekmektedir. WUF 13 gibi prestijli bir platformun Baku'da düzenlenmesi, ülkemizin küresel şehir planlama gündeminin şekillenmesinde aktif bir katılımcı haline geldiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın röportajının en önemli noktalarından biri, kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilen eşi benzeri görülmemiş onarım ve inşaat faaliyetleriyle büyük dönüş programının başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Devlet Başkanı, çatışma sonrası dönemde kurtarılan topraklarda hayata geçirilen projelere değinerek, Azerbaycan'ın sıfırdan şehir ve köyler inşa etme konusunda eşsiz bir deneyime sahip olduğunu belirtti.
1: Merhaleli yanaşma, bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik. İlk növbədə elektrik enerjisi məsələsi həll olundu. Bugünədək 307 megavatlıq hidroenerji gücü istifadəyə verilib. Hazırda 340 megavat gücündə günəş enerjisi layihələri isə inşa edilir. Bu həcm yalnız Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün deyil, daha geniş ərazilər üçün də kifayət edəcək. Bununla yanaşı, elektrik şəbəkəsinin ölkənin ümumi enerji sistemi ilə inteqrasiyası təmin olunub. Ümumi uzunluğu 75 kilometr olan tunellərin 70 kilometri artıq istifadəyə verilib. 500 körpüdən 435-i artıq tikilib. Dəmir yolları, məktəblər, xəstəxanalar, bütün bu işlər paralel şəkildə həyata keçirilir. Yenidən qurmanın ilk illərində əsas sərmayəni infrastrukturun yaradılmasına yatırmışdıq. Hazırda isə əsas sərmayələrimiz yaşayış sahələrinin tikintisinə yönəldilib. Şəhərlərin baş planları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları üzrə layihələr həyata keçirilir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Elbow News'a verdiği röportajda dile getirdiği fikirler, Azerbaycan'ın son yıllarda oluşturduğu kalkınma modelinin ideolojik ve stratejik hatlarının bir sunumu olarak değerlendirilebilir. Devlet Başkanımızın dile getirdiği görüşler, Azerbaycan'ın artık sadece bölgesel güvenlik ve enerji projeleri

ilişkilerine katılan bir ülke olmadığını, aynı zamanda küresel siyasi ve ekonomik süreçlerde de inisiyatif sahibi ve söz sahibi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda röportaj, çatışma sonrası dönemin önceliklerini, çok taraflı diplomasi felsefesini ve Azerbaycan'ın yeni jeopolitik gerçeklikteki yerini açıkça ortaya koymaktadır.

0: şah kimi açılır, vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir, firavan Azərbaycan. Sənin şah əsərindir, sənin şah əsərindir, sənin şah əsərindir.
1: ...24 saat sizinle. Uluslararası Radyo 85.
2: WUF 13 ekibimiz. Yabancı konuklar Bakü Forumu'nu nasıl değerlendiriyor? Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu, dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Forumda şehirlerin geleceği, sürdürülebilir kalkınma, yenilikçi kentleşme ve iklim sorunları konularında kapsamlı tartışmalar yapıldı. Etkinliğe katılanlar, Bakü'nün ev sahipliğini, forumun organizasyon düzeyini ve tartışılan konuların güncelliğini son derece takdir ettiler. Yabancı konuklar özellikle Azerbaycan'ın hızlı kentleşme deneyimini, akıllı şehir yaklaşımlarını ve çatışma sonrası bölgelerde uyguladığı yeniden yapılanma projelerini dikkat çekici buluyorlar. Uluslararası Radyo çalışanı Aytaç Bahtiyarlı, forum katılımcılarının forum hakkındaki izlenimlerini öğrendi.
3: I'm Professor Floyd Morris from the University of the West Indies in Jamaica, all the way in the Caribbean.
2: Ben Floyd Morris. Karayipler'deki Jamaika'da bulunan Batı Hint Adaları Üniversitesi'ndenim ve burada erişebilirlik, konut ve iklim değişikliği konularını konuşmak için bulunuyoruz. Bu forum çok ilgi çekiciydi ve iklim değişikliği bağlamında konut altyapısı ve sürdürülebilir şehirler inşa etmeye yönelik modern yaklaşımlar hakkında değerli bilgiler sağlandı. Bence bu UNHABITAT tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından binlerce insanı bir araya getiren çok büyük bir konferans. Azerbaycan hükümetini de bu muhteşem konferansı koordine edip hayata geçirdiği için tebrik etmeliyim. Bu ölçekte bir forum düzenlemek, emek, ciddi planlama ve lojistik gerektirir. Ve dünyaya sesleniyorum. Engelli bireylerinde diğerleri kadar etkili bir şekilde topluma katılabilmeleri için erişebilir, kapsayıcı şehirler inşa etmeye özen gösterin ve bunun için çabalayın. Forum katılımcıları bu tür uluslararası platformların şehirlerin karşılaştığı sorunları birlikte tartışmak ve yeni ortaklıklar kurmak açısından büyük önem taşıdığına inanmaktadır. Onlara göre kentleşmeyle ilgili zorlukların çözümü ancak küresel işbirliği ve deneyim alışverişi yoluyla mümkündür.
4: Hi, I'm Franziska. I'm on behalf of Trialog Association from Germany.
2: Ben Francisco, Almanya'dan Diyalog Derneği'ni temsil ediyorum ve Bakü'deki WUF 13'e katılıyorum. Hala aşmamız gereken birçok zorluk var. Konut sorunu kesinlikle en büyük sorunlardan biri. Farklı düzeylerde ve farklı alanlarda güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Örneğin, sivil toplum, şehirler ve hükümetlerin birlikte çalışması gerekiyor. Bu güçleri bir araya getirerek yapılan işleri daha değerli ve faydalı hale getirmek mümkün. Elbette buraya gelip bu konuları resmi şehir platformlarında tartışabilmek büyük önem taşıyor. Konuklar ayrıca Bakü'nün modern altyapısının, şehrin dinamik gelişiminin ve forumu için yaratılan fırsatların etkinliğin başarısına katkı bulunduğunu vurguladılar.
5: My name is Muhammad Abu Samra. I am an urban development expert from Egypt. And I came here to Baku to attend the World Urban Forum.
2: Ben Mısır'dan bir kalkınma uzmanı olan Muhammed Ebu Samray, WUF 13'e katılmak için Bakü'ye geldim. Arap ülkelerini temsil eden Amakin A adına buradayım. Şehirden gerçekten çok etkilendim. Güzel mimari farklı dönemlere dayanıyor. Ve eski şehri de çok beğendim. Kamusal alanları çok sevdim. Özellikle sahil bölgesi çok iyi korunmuş ve bakımlı. Dünya Kentsel Forumu'nun Bakü oturumu, şehirlerin geleceğine dair kararların artık sadece mimari ve altyapı meselesi olmadığını, aynı zamanda sosyal, çevresel ve teknolojik gelişmenin ana yönlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynelhalk Radyo.
1: WUF 13 dünya medyasının dikkatinde. Değerli dinleyiciler, 17 Mayıs'ta Bakü'de başlayan BMT Dünya Şehir Forumu'nun 13. oturumu, yani WUF 13, dünya basınının ana konusu oldu. Uluslararası medya kuruluşları Azerbaycan'ın bu prestijli etkinliğe yüksek bir seviyede ev sahipliği yaptığını vurguluyor. Bakü Forumu hakkında küresel medyanın neler yazdığına birlikte bakalım. Kardeş ülke Türkiye'nin birçok televizyon kanalı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva'nın katıldığı WUF 13'ün açılış töreninden canlı yayın yaparak forumun önemini çok sayıda izleyiciye aktardı. Haberlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından alıntılar yer aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın şehir planlaması alanındaki hızlı gelişimi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşası ve Büyük Dönüş Programı hakkındaki görüşlerine özel önem verildi. Türkiye medyası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığındaki heyetin Bakü ziyaret programına geniş bir şekilde yer verdi. Pakistan'ın The Nation, Daily Times, The News gazeteleri kardeş ülkenin Bakü'de büyük bir heyetle temsil edildiğini yazdı. Haberlerde Pencap Başbakanı Meryem Nawaz Şerif'in Pencap'ın uygun fiyatlı konut projesini uluslararası bir kitleye sunacağı belirtildi. Pakistan medyası heyetin Bakü'de büyük bir misafirperverlikle karşılandığını memnuniyetle kaydetti. Öte yandan Çin'in Xinhua Ajansı, Bakü'nün modern altyapısı, yeşil alanları ve tarihi mirasının uyumuyla bu etkinlik için mükemmel bir şekilde hazırlandığına dikkat çekti. Ajans, Çinli uzmanlara göre bu forumun dijital şehir planlaması ve uygun fiyatlı konut alanında ülkeler arasında deneyim alışverişi için önemli bir platform olduğunu yazdı. Rus medyasında da büyük bir canlanma yaşandı. Moskov, Baku, Nokta.ru ve Vestnik Kafkaza portalları forma 180'den fazla ülkeden 40 binden fazla katılımcının kayıt yaptırdığını bildirdi. Bakü'deki oturumda ilk kez bakanlar toplantısı ve liderler zirvesi düzenlendiği belirtildi. Ayrıca

El Balad ve Toge, Al Dostor, Al Uzbua, Al Gatar Al Arabi, Business News Yegipt, Anba Alium ve diğer yayınlarda yer aldı. Malezya'nın Bernama Ajansı ile The Sun ve Sabah News yayınları Malezya'nın bu alandaki küresel girişimlere tam destek verdiğini açıkladı. Ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Tacikistan, Hindistan, Ürdün, Irak ve Mozambik medyası da Bakü'den gelen önemli kentsel gelişim projelerini haber yaparak mesajlarını manşetlere taşıdı. Gördüğünüz gibi bugünlerde dünyanın nabzı Bakü'de atıyor. Fazla!

Zafer her bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.